0: Let's continue with our world news. President Recep Tayyip Erdogan delivered a speech at the 77th International Astronautical Congress in Antalya.
1: Tarihten ilham alarak bugüne ve yarına nasıl yön verebileceğimizi, nasıl mührümüzü vurabileceğimizi, geleceğin dünyasında hak ettiğimiz yeri nasıl alabileceğimizi planlamanın çabasında olduk. Hedeflerimizi belirledik. Kurumlarımızı güçlendirdik. İnsan kaynağımıza yatırım yaptık. Sanayimizi harekete geçirdik. Üniversitelerimizi ve araştırma altyapımızı destekledik. Türkiye'nin uzay yarışında geri kalmasına asla müsaade etmedik. Önümüze çıkan engellere ve zorluklara rağmen hamdolsun kısa sürede kayda değer mesafe aldık.
0: Thousands of protesters took to the streets of Barcelona on Monday to demand action on Spain's worsening housing crisis.
2: Thousands of protesters took to the streets of Barcelona on Monday, October 5th, to demonstrate against Spain's worsening housing crisis. The same day, Spanish Prime Minister Pedro Sanchez announced a snap election for November of this year. The protest had originally been scheduled for Saturday, October 3rd, but had to be canceled due to heavy rains and flooding in Spain's Catalonia region.
3: We're gonna keep fighting. We know that the solution is not on the political institutions nowadays. They're supposed to be more